den koyu kırıttığın rayselerin. Yaman, sen matiyi yaratın. Yaman, çakı bir kumar.